Bundan şimdi. Ya, ya, ya, ya. Ma, ma, ma, ma. Ma, ma, ma. Ma, ma, ma. Endereye, endereye, tuende sukrozine wewe wachaka. Situko zinei.